Johnny, tu le yere yen go bol John Tamodo, Annapur, tu le yere yen. Annapur be, tu le yere yen go bol moi pe modo. Ni monono, ka yene ni moni yere purba. Pe mo dogi, po nan mede. Yeah, Johnny.

metino binu iwa pe yum boto dongba o dong kwalo chende jwari yam pe jono shemba cheno tedero cheno te wuruma yo binu lora lora yami me mondo binu yimere ye yami me otino kuji binu yima yima ko yori wana kweka kuna chene nye bono mum neno Corruption.